0: Tabii neresi yok.
1: Neresi?
0: Bu bir afiyet yana gönder Allison JP Vance. The other male subject, Patrick Dizbro, had left upon request.
1: Evet.